Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. 93.1 Enerji.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın Sabahların Efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların Efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın Sabahların Efendisi. Günaydın.
2: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Günaydın Sabahların Efendisi.
6: Sabahların Efendisi, günaydın.
7: Sabahların Efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Günaydın Kerem. Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
15: Günaydın.
16: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve bendeniz Sabahların Efendisi. Her zaman yaptığım gibi işimin başındayım. Yolculuğunuza eşlik edeceğim, yüzünüze tebessümler konduracağım. Bir miktar da her zaman olduğu gibi cebimi dolduracağım. Biliyorsunuz artık programım günlük 3 saate uzadı. Zengin oldum. Günaydın mesajlarınız benim için çok önemli biliyorsunuz. İsterseniz WhatsApp'tan yollayın, isterseniz Instagram'dan yollayın, isterseniz direkt bu kapıya gelip yüzüme günaydın diyebilirsiniz ama bugün de beni yalnız bırakmazsanız sevinirim arkadaşlar. WhatsApp'tan yollayacaksanız 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız millet. Bizde daha ne numaralar var. Instagram'dan Sabahların Efendisi'ne direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı yazabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, biz de insanız, biz de sizlerden biriyiz. Yani ben mesela az önce gidip tuvaletimi yaptım. Ya gördünüz mü? Aynı sizin gibi. O yüzden nasıl ben size günaydın diye buradan çığırıyorsam sesli mesaj da yollayabilirsiniz, fark etmez. Nasıl ki ben size günaydın söylüyorsam siz de bana deyin günaydın, ben de

0: kendime geleyim. Sonuç itibariyle ben de saat 4.30-5 gibi kalktım. Hazırlandım, duşumu aldım. Yayın için tüm hazırlıkları yaptım ve buraya geldim. Gelmek istedim mi? Hayır. Ama siz varsınız millet ve siz benim için çok önemlisiniz. O yüzden günaydın mesajlarınızı bekliyoruz. Radyo Enerji'de şimdi sabahların efendisini dinliyorsunuz. Az önce söyledim, Radyo Enerji burası ve en iyi Türkçe pop müzik. Bu saatlerde yanında gelen artılarla Kıbrıs Türkçe Pop Müzik Sabah Radyosu'nda açık ara önde gidiyoruz millet. Bak, açık ara. Peki. Her zaman yaptığım gibi sabah kalktım. Güzel bir kahve içtikten sonra telefonu elime aldım ve haberlere şöyle bir göz gezdirdim. Çok enteresan bir şey buldum. Şimdi bir komplo teorisi var. Komple teorisi değil. Komple değil. Komple diyen çok var bu arada. Komple teori. Çok saçma sapan bir anlam kazanıyor o zaman. Şimdi bakın, bu Kırım-Kongo kanamalı ateşine yol açan kenelerin ajanlar tarafından yerleştirildiği konusunda sürekli böyle her zaman söylentiler çıkar ya. Ya arkadaşlar, hangi ajanlar? Yani tamam, yani bu tip senaryoların arkasında bilimde ileri olan Amerikalıların durduğu düşünülür mesela. Ya adamların şu anda ülkelerinde çok ciddi problemleri yok mu? Ha? Trump gibi, Elon Musk gibi. Ya onların da problemleri var. Ne bileyim, hamburgerlerinde E. coli problemi çıkıyor, domateslerde salmonella. Ne bileyim, istilacı mutasyona uğramış mısırlar, onunla yapılan biyodizel yakıtlar. Hatta son dönemde afrodizyak etkisi yapan karpuzlar filan var. Bunlar ne o zaman? Ha? Bizim mi sinlememiz mi mesela? Karpuz ajanı da mı var yoksa? Aman arkadaşlar ya. Of ya, dünyaya zarar vermek için kimler neler denedi ya. Zibidi keneler mi işimizi bitirecek? Allah aşkına yapmayın ya. Ya bak, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak, Covid'in ardından, Covid-19'un ardından, niye 19 bu arada? Ha, niye 18 değil? Neyse, peki. O kadar hızlı ürüyoruz ki dünyada. Yani ben takip ediyorum. Yani öyle keneyle, Covid'le filan. Ya bakın, iyi şakalar büyük amaçlar gibidir. Her zaman birileri hoşnutsuz olacaktır. Biliyorsunuz değil mi millet? Evet, pekala. Bizim keyfimiz gıcır gıcır. Umarım da sizlerin keyfi yerindedir. Değilse bile en azından 3 saat boyunca ben burada olacağım ve o keyfinizi yerine getirmek için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Günaydın mesajlarını sakın unutmayın ha. Söyledim, önemli benim için. Hadi bakalım, Kombas Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı bile.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona

0: Waikiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsi Waikiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elsi
1: Waikiki. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Polaris Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın millet. Selamlar herkese. Sabahların efendisi ben ve umarım iyisinizdir. Değilseniz de ben ne yapabilirim ki? Yani ben kimim? Hayır yani kim benim sorunlarımla uğraşıyor ki? Yalnızsınız bu hayatta. Yalnız, yalnız, yalnız, yalnız, yalnız, yalnız. Okey. Biraz problemli günler yaşıyorum. Leğen kemiğim kırık. Kolumda kireçlenme var. Ağrıdan ölüyorum. Ama bütün bunlar sona erdiğinde 0 kilometre gibi olacağım. Bu arada sıradan bir leğen kemiği olan birine göre platin ve titanyumla sabitlenmiş bir leğen kemiğim var. Ve şiddetli diyet yaptım biliyorsunuz değil mi? İdeal kiloma varmak üzereyim arkadaşlar. Yani aslında şu ölçüm tablolarına bakarsanız mesela 8 kilo daha vermem gerekiyor. Ama yani çok iyi görünüyorum. Neden 8 kilo daha vereyim ki diye düşünüyoruz hanımla beraber. Ha, bu arada hayatım boyunca bir sürü diyet yaptım arkadaşlar. Bir sürü diyet programı uyguladım. Ha, bu defa hiçbir şey uygulamadım. Çünkü her yemek istediğimde evliliğimi düşündüm ben. Evet, ben sadece kahve alacağım millet. Ya sadece evlilerin anladığı bazen şakalar yapıyorum, kızmıyorsunuz değil mi? Ya bak bir dinleyicimle karşılaştık, dedi ki sabahların efendisi hiç de yayında söylediğin kadar formsuz ve şişman değilsin, çok yakışıklıymış. Adama dedim ki bana kur mu yapıyorsun sen? Bakın arkadaşlar size tipimi tarif edeceğim, tamam mı? Ama kimseye söylemeyin, sonra büyüsü kaçar radyo karakterinin. Tipimi tarif edeceğim, çizin bir yere bana yollayın, bakalım başarabilecek misiniz? Göğüs kıllarım sarı. Gözlerim var Allah'ıma şükürler olsun. Kollarım bacaklarıma göre biraz daha uzun. Çiziyor musunuz bunları bir yerlere? Bir daha anlatmayacağım çünkü. 1.75 ile 1.80 arasında bir boyum var. Yani tamamen giydiğim ayakkabının topuğuna göre değişen bir boyum var. Ve 78 ile 95 arasında değişen bir kilom var arkadaşlar. Hadi çizin, WhatsApp üzerinden bana yollayın, tamam mı? 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Çizerken de altına bir günaydın mesajı yazarsınız herhalde değil mi? Hadi bakalım. Ayrılmayın, Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya devam edecek.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop.

0: Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: sabahınıza neşe katmaya geldik. Bendeniz sabahların efendisi. Çalışma arkadaşlarım özellikle kış dizileri tatile girerken ekibe özel genç ve taze güç katan yeni stajyer prodüksiyon elemanımız Kıvanç Tatlıtuğ'la bildiğinizden çok farklı bir tarzda Kıbrıs Sabah Radyoları'nın efsanesi Radyo Enerji'de sizler için elimizden geleni yapıyoruz millet. Gerçekten. Yayıncılık kolay bir iş değildir. Yani moraliniz nasıl olursa olsun dinamik ve insanları aşağı düşürecek şekilde değil, yukarı kaldıracak bir havada olmanız gerekir. Mesela bugün karımla tartıştık. Nedenini sormayın. Evliyseniz illaki bir sebebe nedene ihtiyacınız yok. Mesela bak, flört ederken, her gün öpüşürken neden yılda 4 defaya düştü sorusunun da cevabı yok mesela. Anlatabildim mi? Ya birbirimizi her halimizle gördük ya. Mesela ben evde bazen sadece ayağımla çorapla dolaşırım. Ve farkında bile değilimdir ha. Yani sanki çok normalmiş gibi karıma da sorarım. Karıcığım, arabamın anahtarlarını gördün mü? Üzerimde sadece çorap varken söylüyorum ha. Yok hayatım, arabanın anahtarlarını görmedim. Ama şaşıracaksın, bambaşka bir şey gördüm. Ve şu anda arka komşumuz da görüyor. Ve sanırım birazdan kocası da cama gelerek görmek isteyecek. Kavgalar. Hayır, birbirimizi sevmediğimizi göstermiyor bu. Sadece konuştuğumuzu gösteriyor. Bak, evlilikte kaçınılması gereken listenin başında, gerekenler listesinin başında konuşmak var. Ya bir kitap okumuştum. Kadınlar Venüs'ten, erkekler ahmak mı bilmiyorum, bir şey söylüyordu. Diyor ki, beyler, söylediğiniz sözcükler, kelimeler kadının duyduğu şeyler olmayacak. Şimdi bak, daha da düzgün ifade edeyim. Yani siz ne söylerseniz söyleyin, o istediği şekilde anlayacak. Ne demek istiyorsun yani? Ya bak, bu soruya da bayılıyorum ha. Ne demek istiyorsun yani? Şimdi bak, bu akşam çok güzelsin hayatım. Ha, yani diğer akşamlar güzel değildim. Öyle mi sabahların efendisi? Ya tamam, ne oldu şimdi? Tamam, yok bir şey. Ya bak, bu da feci. Tamam, yok bir şey, bir şey var anlamına geliyor. Mesela bir tane daha. Bu elbise üstünde çok güzel durmuş hayatım. Demek öyle. Koca pomuğu küçük göstermeyi başardı diyorsun, öyle mi? Ha? Öyle mi sabahların efendisi? Hayır demiyorum. Demiyorum ama iyi bir konuya parmak bastın. Madem konuyu açtın. Mantığı ekmekle yenmez hayatım. Kakaolu fındık kreması da sabah kahvaltısında ekmeğin üstüne sürmek içindir. Bana sinirlendin diye televizyonda kadın programı seyrederken tamamını kaşıkla yemen için üretilmedi o. Aman Allah'ım, ağzımdan mı kaçırdım ben bunları ya? Bittim ben. Ya eski sevgilim böyle konuşmalar olduğunda şöyle bir ses çıkartırdı. Ya bu sadece dırdır değil ha. Aynı zamanda sinirden evi süpürüyor, ütü yapıyor, gümüşleri parlatıyor falan ya. Ya bak, evimde gümüş veya parlak bir şey yok. Ben doğal şeyleri severim. Atıyorum mesela, aşırı dırdır yaptığı zaman sesi bana şöyle geliyor. Tamam canım, ben seni anlıyorum. Bak, 10 dakika sonra başımda duruyor, giyinmiş. Hala oturuyor musun? Annemler bizi bekliyor. Ne dedim ben sana biraz önce? Canım, bakın dinleyiciler, hayatımda siz varsınız diye idare edebiliyorum ha. Yani bu yüzden Radyo Enerji'den ayrılmayın, olur mu lütfen? Tamam, hadi bakalım. Ha, bu arada birazdan günün sorusunu sevgili Ece ile birlikte buradan yayınlayacağız ve cevapları da sizden alacağız. Zaten Instagram'da hikayede paylaştık. Nerede paylaştık? Sabahların Efendisi'nin sayfasında paylaştık. Efendime söyleyeyim, Ece'nin sayfasında paylaştık. Radyo Enerji'nin sayfasında paylaştık. NRG'nin sayfasında paylaştık. Yorum yapanlara da bir kahve ısmarlayacağız. Haberiniz olsun. Hadi bakalım, güzel parmaklar çalışmaya başlasın.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Feridun Düzağaç, 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
3: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Pam para pam pam pam pam. Günaydın millet. Günaydınlar. Enteresan bir giriş yaptım. Sebebi ise Ece.
4: Buradayım. Günaydın. Günaydın.
3: Günaydın Ece. Günaydın. Nasılsın bugün?
4: Harikayım.
3: Evet.
4: Hazır mıyız?
3: Görüyorum.
4: Evet. Sen nasılsın?
3: Ben de çok iyiyim. Keyfim yerinde, gıcır gıcır. Her zaman yaptığım işin daha iyisini yaparak böyle yolda olanların yüzüne birazcık daha tebessüm kondurmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Çalışıyoruz. Yapıyoruz bir şeyler diyelim.
4: Bence en iyisini yapıyorsun.
3: Merci.
4: Şimdi daha da yüzlerini güldüreceğiz çünkü
3: güzel
4: hediyeli sorularımız var.
3: Evet. Günün sorusunu sorduk zaten. Instagram'da yayınladık hikayelerimizde. Sabahların Efendisi'nde Ece'nin sayfasında DJ Ece AM.
4: AM.
3: Doğru. Enerji'nin sayfasında biz de
4: Neregeplay'de. Daha artık biz ne yapalım?
3: Daha ne yapalım? Billboardlara mı çıkalım? Tamam. Sorumuzu yayınladık arkadaşlar. Sorumuz ne Ece? Onu da senden duyalım.
4: Bir kez daha hatırlatalım buradan da. Sihirli bir değneğiniz olsaydı.
3: Evet, elinizde sihirli bir değnek olaydı.
4: Eşinizin veya sevgilinizin hangi huyunu değiştirmek isterdiniz?
3: Abo. Oh. Evet. Varsa beğenmediğiniz bir huyu, değiştirmek istediğiniz bir huyu varsa, elinizde de bir sihirli değnek varsa hangi huyunu değiştirmek isterdiniz millet? Soru sağlam soru.
4: Çok
3: soru güzel bir soru.
4: Kritik bir soru aslında.
3: Evet, söz veriyorum aramızda kalacak. Bak söz. Kimseye söylemeyeceğiz.
4: Yani isim vermek gibi olmasın. Ya,
3: evet evet. Tamam, Instagram'da yayınladık arkadaşlar. Soruya cevaplarınızı bekliyoruz. Bir de en iyi cevabı, bize göre en iyi cevabı verene de ne ısmarlıyoruz bugün?
4: Bugün kahve ısmarlıyoruz. Nereden hem de böyle soğuk soğuk içinizi ferahlatacak lezzetli Quadro Cafe'den ısmarlıyoruz.
3: Quadro Cafe.
4: Tam da karşımızda, karşılıklı içeriz artık,
3: evet,
4: hep
3: bizi
4: birlikte.
3: Evet, bizi de çağırırsanız, bir de ısmarlarsanız efsane olur. Karşılıklı beraber güzel bir kahve içeriz. Sizin kahveniz ücretsiz, bizimkini de siz ödeyeceksiniz. Şaka bir yana, asla, her şeyi biz ödeyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir cevaba nefis bir kahve. Bence evet. Avantajlı bir
4: İlk hediyemiz
3: soru.
4: İçin bence çok tatlı, evet, keyifli, evet, bir hediye.
3: Evet, yani koca bir hiç de verebilirdik.
4: Yani.
3: Öyle bir hediyemiz de olabilir. Tamam, o zaman soruların cevaplarını bekliyoruz arkadaşlar. Instagram'da paylaştık, sayfalarımızda paylaştık. Sihirli bir değneğiniz olsaydı eşinizin, sevdiceğinizin, aşk böceğinizin hangi huyunu değiştirmek isterdiniz? Söz veriyoruz aramızda kalacak. Bak yemin ederim.
4: WhatsApp üzerinden de ulaşabilirsiniz.
3: Aa, evet, WhatsApp üzerinden.
4: 533-888-10-10.
3: Bizim WhatsApp numaramız millet. Hadi bakalım, o güzel parmaklar çalışmaya başlasın. Az sonra yepyeni saatte tekrar birlikte olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: gibi. Sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın. Şahane'de ikinci saatin startını verdik. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. İlk saatte yaptığımız gibi ikinci saatte de yine en iyisini yapacağız. Yanınızda olacağız. Günaydın mesajlarınızı alacağız. Günün sorusunu sorduk. Instagram'da onun cevaplarını bekleyeceğiz. Onun dışında ben biraz acıktım Ece ya, vallahi billahi.
2: Benim de karnım vuruldu, bir düştüm şu an.
0: Düştün değil mi? Bu saatler olduğu zaman ben bir de çok erken kalkıyorum.
2: Evet sen.
0: Öyle bir problem de var. Bazen yatmadığım da oluyor. Ya millet, şimdi diyetisyenime izah edemiyorum. Belki siz beni anlarsınız ve yardımcı olursunuz. Şimdi ben gece geç saatlere kadar bazen ertesi günün programı falan yazıyorum. Ve sabahın dördünde öyle bir acıkıyorum ki. Yani dünyayı yiyebilirim. Yani böyle kurabiyeler, soğuk süt, jambonlu bamya. Nasıl jambonlu bamya?
2: Şekerin bayağı düşüyor demek ki.
0: Bir denemek lazım, belki güzeldir. Yani ne olursa olsun, yani beni bastırsın diye. İşte diyetisyenim de kendini öldüreceksin diyor. Ben de buna gerek olmadığını, son 25 senedir kadınların bunu yavaş yavaş yaptığını söylüyorum zaten ona. 21. evliliğindeyim, yılındayım biliyorsun evliliğimi. Ya kolay bir hayat değil, değil mi yayıncılık?
2: Yok.
0: Herkes çok dışarıdan böyle keyifli, çok kolay bir iş olarak görüyor ama

0: Background'u biraz ağır.
1: Ağır çünkü zor. Aslında yani, biz burada ses tiyatrosu yapıyoruz.
2: Evet. Evet, çok güzel söyledin.
1: Şu an moralinin vallahi bozuk olması.
2: Öyle bir lüksün de yok.
1: Lüksün yok.
0: Yok asla.
1: Olabilir bu arada. O ama gün bunu, enerjin olmayabilir ama yansıtmaman
0: bunu
1: gerekiyor.
0: Bunu mümkün değil, dinleyiciye yansıtamaz.
1: Bitiksin şu an.
0: Evet.
1: Bitiksin
0: şu anda. Çöktüm bir anda bak. Gerçekten çöktüm ya.
2: Kolay bir hayatımız yok arkadaşlar.
1: Her
2: zaten
1: zaman
2: ben pozitif. Kolay bir hayatı sevmiyorum. Fazla sıkıcı olurdu ya. Ben öyle düşünüyorum ya.
1: Evet.
2: Bak işler iyice sakinleştiği zaman bile ben bir sorun çıkartıyorum biliyor musun? Vallahi. Ya bırak, ben beceremedim zaten, dediğim gibi evliyim. Bir sorun çıkıyor muhakkak. Sen evli olmadığın için bilmiyorsun tabii.
1: Yok, ben rahat. Relax.
2: Rahat, relax.
1: Ama ben de sorun
2: var
1: çıkarıyorum.
2: Var mı yakın bir yapıyorum diyorsun. Var mı yakın zamanda bir evlilik planı?
1: Yok.
2: Neden? Zor be.
1: Yok ya, şu anki dönemde. Oo.
2: Bak buraya hani bekar bir kadın çağırdığında hangisine sorarsam sorayım yakında bir evlilik var mı yok diyorlar.
1: Çünkü maddi manevi artık zor bir süreç evlilik. Hmm, evet. Yani bunu yani çok çok zaman alması gerekiyor bir insanı tanımak için.
2: Hmm, bak nasıl radyocu cevapları bunlar.
1: Klişe.
2: Klişeler bak, para mutluluk getirmez. Hiç getirmez zaten.
1: Öyle bir getirir.
2: Doğru söyledin. Günün sorusunu hadi bir daha alalım. Yorumları bekliyoruz.
1: Sihirli bir değneğiniz olsaydı, evet, eşinizin, sevgilinizin, aşk hangi huyunuzun,
2: hangi huyunu değiştirmek isterdiniz? Evet, sihirli bir değneğiniz olsaydı millet, sevdiceğinizin, aşkınızın, karınızın, kocanızın ya da neyse işte partnerinizin hangi huyunu değiştirmek isterdiniz? Sana soruyorum ben. Evet, sen bakma öyle bana. Hangi huyunu değiştirmek isterdin? Elinde sihirli değnek var. Şöyle karşıya sallarsın artık.
1: Hani salladım değdim.
2: Hadi bakalım. Merakla yani, bekliyoruz. Lakkadanak sorduk ama.
1: Evet, pat diye gelince bir an.
2: Ya.
1: Yani ben onu olduğu gibi seviyorum.
2: Yalan.
1: Düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim.
2: Yalan. Vardır muhakkak. Ya hoşlaşmadığın bir huyun vardır.
1: Ya tabii
2: uyuyordur
1: ki.
2: Uyuyordur rahat o.
1: Evet. Beni anlaması ya. Yani bir şeyleri illa söylemeden anlaması gerektiği
2: huyunu. Dolaştık
1: yine
2: aynı yere.
1: Anlaşılma.
2: Duydunuz değil mi beyler? Sorun aynı. Hiç değişmiyor. Hiçbir kadını anlamıyoruz.
1: Anlamıyorsunuz.
2: Aslında anlıyoruz.
1: Anlamamazlıktan.
2: Anlıyoruz. Hayır asla öyle bir şey yok. Sorunu uzatmamak adına kısa kesiyoruz.
1: Oo.
2: Tabii. Sırf sizi düşündüğümüzde.
1: Ama soru işaretleriyle kalıyoruz bir sonrakinde.
2: Şimdi kadındaki en büyük sıkıntı nedir?
1: Nedir?
2: Kurgu. Kafasında kurması. Bir de kurduktan sonra olmuş gibi yaşaması.
1: Peki
2: hep
1: biz
2: sağ,
1: bunu durduk
2: sağ
1: yere mi yapıyoruz?
2: Evet,
1: kendinize
2: kesinlikle
1: hiç baktınız.
2: Durduk yere yapıyorsunuz. Bak ciddiyim, durduk yere yapıyorsunuz. Yani kadının psikolojisinde bu var. Kadının mantalitesinde bu var. Yani bir erkek muhakkak kazan kaynatıyordur. Bir kazan kaynatıyordur.
1: Biz ama o senaryoya hazırlanıyoruz o kurgularla.
2: Yok bence olası. Doğuştan gelen bir genetik. Yoksa biz
1: bu
2: erkekler,
1: da sizin yüzünüzden olmuş.
2: Sen tahmin edemeyeceğiniz kadar masumuz.
1: Tabii canım.
2: Kesinlikle.
1: İnanmayın.
2: Pekala, günün sorusuna cevaplarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sihirli bir deneyiniz olsaydı eşinizin, sevdiceğinizin, karınızın, kocanızın hangi huyunu değiştirmek isterdiniz? Instagram'dan paylaştık. Orada kutucuğa tıkladığınızda cevabı yazabilirsiniz.
1: Hikayelerimizde.
2: Evet, hikayelerimizde paylaşabiliriz. Bak bir tane cevap var mesela. Günaydın, laf dinlememesini. İlla ki kendi bildiğini okuyacak. Asla başka bir şeyi kabul etmez. Kim bu acaba? İsmi de yok ama. şimdi herhalde bir hanımefendiden bahsediyoruz burada. Çünkü biz hiçbir zaman laf dinlemediğimiz için size göre.
1: Tabii.
2: Laf dinlememesini
1: değiştirmek
2: bak,
1: istermiş.
2: Bak dönüp dolaşıp konu aynı yere
1: yine
2: geliyor.
1: Yine bak iletişime geliyor konu aslında.
2: Yine anlamıyoruz
1: İletişim
2: sizi oraya
1: eksikliği.
2: Geliyoruz
1: evet,
2: yine.
1: Şu an beni de anlamadın. Bak işte.
2: Ya şimdi laf dinlememesi demeyelim de bak yine aynı şeyi söylüyorum.
1: Dinleyip sorun çıkarmamak için.
2: Hande'ymiş bu arada. Evet, Hande, doğru tahmin etmişiz. Kusura bakma, eskiden kalmış kayıt, ondan kendimi tanıtmayı unuttum demiş. Tamam Hande'cim, cevabını aldık. Çok mersi, çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
2: Ben yani bir erkek olarak cevabı beğenmedim. Doğal.
1: Şaşırmadık.
2: Şaşırmadık. Peki diğer cevaplar da gelsin bakalım. Ona göre zaten bugün kahve ısmarlayacağımız kişiyi belirleyeceğiz. Elinizde sihirli bir değnek olaydı, eşinizin, sevdiceğinizin hangi huyunu değiştirmek isterdiniz? Bana sormayacaksın mı?
1: Tam sana geliyordum. Evet. Hangi huyunu değiştirmek isterdin?
2: Bak, sana sorduktan sonra ben düşünmeye başladım zaten. Kesin dedim bu soru bana gelecek. Ben hangi huyunu? Aslında tüm kadınlardaki bu huyu değiştirmek isterdim. Bak, bir saniye ne olur bak. Şimdi gece yatıyoruz, tamam mı? Kalkıyoruz. Gayet güzel, mutlu şekilli bir şekilde yatıyoruz. Anladın? Sabah uyanıyoruz. Bir surat bir yazık. Hadi bakalım ne oldu? Ne olmuş olabilir?
1: Kafamıza bir şey takılmıştır. Geç,
2: bir rüya dünden görmüş.
1: Rüya da olabilir, evet.
2: Ben bunu değiştirmek istiyorum. Ama yani mesaj... rüyada olan şeyi gerçek hayata nasıl uyarlıyorsunuz? O surat nasıl asılıyor? Nasıl o mod düşüyor? Ya rüya değil mi oğlum bu?
1: İlahi bir mesaj belki. Bir
2: abart.
1: Evrenden bir...
2: Abart. Ya bu huyu değiştirmek isterdim. Gerçekten değiştirmek isterdim. Ya bir de şey demezler mi ya? Bu geçmişten gelen bir laftır. Rüya tersi çıkar diye öyle söylemezler mi?
1: Hayır.
2: Nasıl söylemezler ya?
1: Dediğim gibi belki evrenden ilahi bir mesaj, yani belki gerçek senaryoyu malum oldu derler ya, hani rüyama malum oldu.
2: Allah
1: belki malum
2: Allah,
1: oldu.
2: Allah.
1: Sen görsen peki ne hissederdin? Rüyanda gördün.
2: Bir kere,
1: çok canlı.
2: Bak bir kere ben kalıbımı koyarım. Hiçbir erkek böyle bir rüya görmez. Hiçbir erkek
1: umrunuzda
2: böyle bir rüya.
1: Değil çünkü.
2: Hayır, alakası
1: kurt,
2: yok.
1: Yani
2: neden biliyor musun? Bak kaldırma beni ayağa. Bak neden biliyor musun? Çünkü biz kafamızda kurmuyoruz. Kafamızda senaryolar üretmiyoruz. Yapmıyoruz böyle bir şey. Aa, bak nasıl sıkıştın değil. Pekala. Neyse.
1: Siz cevaplarınızı verin. Biz de en güzel cevaba kahve ısmarlayalım.
2: Ece sinirlendi. Pekala millet. Cevaplarınızı bekliyoruz. En güzel cevabı da çok güzel bir kahve ısmarlayacağız. Ayrılmayın. Olympia Seaside sabahların efendisi gururla sunmaya devam edecek millet.
3: Hit müzik burada.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Elsevayakiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsevayakiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın.
2: Elsevayakiki.
3: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Nearest Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin, yaza rahat girin. Nearest Bank, hayatın her anında yol arkadaşınız.

0: Happy. Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

param. Merhaba millet. Günaydın herkese. Adım Sabahların Efendisi. Bir önceki anonsta da söyledim. Kolay bir hayatım yok. Çünkü kolay bir hayat istemiyorum. Fazla sıkıcı olurdu benim için. Evet, işler iyice sakinleştiği zaman bile ben bir sorun çıkartıyorum millet. Evet. Bırak, ben beceremedim zaten, dediğim gibi evliyim. Karım o işi hallediyor her zaman. Pekala millet, kesintisiz Türkçe pop müzik. Şimdi Radyo Enerji'de ilginç bir insanın ilginç yaşamsal izlenimlerini dinliyorsunuz. Hayır, ben şunu düşünüyorum. Ben kendime ilginç geliyorsam siz kim bilir ne kadar acayip buluyorsunuzdur diye. Öyle. Peki. Çok sıcak bir hikaye buldum, bunu paylaşmak istedim sizinle. Bir hamster kurtarılmış. İngiltere'de sokak ortasında şeffaf bir topun içinde koşarak ilerleyen bir hamster. Bir hayvansever tarafından kurtarılmış. Devletin hayvan hakları birimi hamster'ın sahibini bulmak için şehrin her yerine hamster'ın posterini asmışlar millet. Evet. Tamam arkadaşlar, büyük devletlerin başkanları ne üzerinde çalışıyorsanız hemen bırakın. Yani bu mesele çözülmeden dünya daha iyi bir yer olmayacak belli ki. Lütfen. Birleşmiş Milletler'in ilgilenmesi gereken bir konu. Ya bir şey söyleyeyim, 21 senedir şöhretli bir radyo şovu sunuyorum. Daha geçen yıl bir posterimi bir yere astılar sadece, biliyor musunuz? Yani bu hamster sadece kayboldu ve bütün şehirde posterleri var. Ya hamster'ı benim pitonuma yedirecektim. Getirirseniz sevinirim bu arada. Ya bak, hayvansever kurtarana kadar topun içinde koşturan hamster da şöyle düşünüyor olabilir ha millet. Özgürüm lan! Sonunda özgürüm be! Özgürlüğün dibiyim artık! Kimse bulamaz beni! Bazen kurtardığımızı sanıyoruz bazı şeyleri. Pekala millet, Olympia Seaside Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam ediyor. Bu arada şu anda ne yapıyorsanız her şeyi bırakın ve sesimi iyice açın arkadaşlar. Çünkü muhteşem bir fırsat sizleri bekliyor. Kim sabah trafiğinde işe gitmeye çalışırken "Ah, şimdi deniz kenarında olmak vardı" dedi. Ha? Hiç kandırmayın, sesinizi duydum. Toplanın, o hayali gerçeğe dönüştürmek için size hayatta bir kez gelecek bir fırsat getirdim millet. Olympia Seaside kampanyasını gördüğümden beri yerimde duramıyorum. Kuzey Kıbrıs vatandaşları, bu anons özellikle sizin için. Adamlar resmen tarihin en büyük jestini yapmış ve Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına tam %10 indirim uyguluyorlar. Evet, yanlış duymadınız. Kendi toprağınızda denizde sıfır lüks bir yaşam sürün diye fiyatı doğrudan aşağı çekmişler. Ha şimdi iyi güzel de sunucu parçası. Dediğinizi duyar gibiyim. Cebimizdeki para bunu yetecek mi diyorsanız, valla bu koşullarla yetmeyen cep kalmaz. Cüzdanı hiç yormuyorlar. Sadece %20 peşinat veriyorsunuz. Kalanını tam 36 ay vadeye bölüyorlar. Bitmedi. En can alıcı yeri söylüyorum millet. %0 faiz. Faiz falan yok arkadaşlar. Yani banka kredisiyle, dosya masraflarıyla falan uğraşmak yok. Bakın ben buradan uyarıyorum. Bu kampanya duyuldukça o telefonlar susmayacak ha. Sonra vay efendim, denize sıfır daire kalmadı. Vay ben kaçırdım. Vay vaylar bana. Sakın ha, ağlamak yok. Elinizi çabuk tutun. Hemen telefonunuza sarılın. 0539 111 90 90'ı arayın. Numarayı kaydedemeyenler için bir kez daha söylüyorum. 0539 111 90 90. Daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız da olympiaconstruction.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Piyasi Said'in sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar millet. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve canlı yayında sabahların efendisine denk geldiniz. Ya Rabbim ne kadar şanslısınız ya. Ha, sen de öyle düşünüyor musun Ece?
2: Çok şanslıyım yayınında olduğum için.
0: Çok mersi.
2: Ufak hatalar da yaptım.
0: Kafanı gözünü mikrofona vurmak dışında ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Duramıyorsun yerinde, ben onu...
2: Heyecanlandım.
0: Evet muhtemelen. Şimdi niye buradayız? Çünkü biliyorsunuz her gün günün sorusunu soruyoruz ve en iyi cevaba da sürpriz hediyelerimiz var. Bugün Quattro Cafe'den bir kahve mi ısmarlıyoruz?
2: Bir kahve ısmarlıyoruz.
0: Bir kahve ısmarlayacağız.
2: En iyi cevaba veren kişi.
0: Geliyor. Biz içlerinden eleyeceğiz. Ama daha vaktiniz var. Halen sorumuza cevap verebilirsiniz. Instagram'da yayınladık. Sabahların Efendisi'nin sayfasında. DJ ECIM sayfasında. Yine Instagram. Nereden buldun bu ismi?
2: Havalı olsun dedim ya. Baktım moda bu arada. Moda. IM.
0: Süper. Nerege Play'de ve Radyo Enerji'de. Enerji'de 93.1 sayfasında Instagram'da hikaye olarak yayınlandı. Altına da bir buton koyduk her şey kolay olsun diye. Tıkladığınızda sorumuza cevap verebilirsiniz. Tabii soru ne? Önce onu bir duyalım Ece'den.
2: Sihirli değneğiniz olsaydı eşinizin, sevdiğinizin hangi huyunu değiştirmek isterdiniz?
0: Evet, sihirli bir değneğiniz olsaydı sevdiceğinizin hangi huyunu değiştirmek isterdiniz? Yine söylüyorum, aramızda kalacak, söz veriyorum. Kimseye söylemeyeceğiz.
2: İnanmayın.
0: Kimseye söylemeyeceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sana sordumdu, bir daha soruyorum. Sihirli değneğin olsaydı... Çünkü yani... bir önce verdiğin cevaba zerre inanmadım ben. O yüzden... Doğru cevabı alalım şimdi. Sihirli bir değneğin olsaydı Ece, sevdiceğinin hangi huyunu değiştirmek isterdin?
2: Ne desem tamam desin.
0: Ha, ne desen
2: tamam desin.
0: Köle mi oğlum?
2: Peşimde koysun.
0: Sihirli lambadan çıkmış gibi adamcağıza. Süper vallahi ya. Ya muhakkak herkesin vardır değiştirmek istediği huyu ya da hoşuna gitmeyen, ki zaten böyle olmalı ilişkiler. Yani her şey birbirini sevdiği şekilde olsaydı zaten ilişki kolay kolay ilerlemezdi. Biraz böyle hafif böyle inatlaşma, bir sürtüşme olmak zorunda ilişkilerde.
2: Tabii ki, yani dengeyi korumak için.
0: Evet, dengeyi korumak
2: için tartışmalar da olmalı.
0: Ama şu özelliği olmasaydı iyi olurdu dediğimiz, değiştirmek istediğiniz özelliği soruyoruz zaten. Varsa yazın arkadaşlar Instagram'dan bize, WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. 0533-888-10-10. Bize daha ne numaralar var ama. yorumlarınızı bekliyoruz. En iyi cevabı da Quattro Cafe'den buz gibi bir kahve.
2: Çok çok güzel, çok lezzetli.
0: Fark etmez değil mi hangisi oldu? İstediğini yani alabilirler.
2: Ice Latte de olur, Ice Americano da olur.
0: Evet, Quattro biliyorsunuz dere boyunda, bu Ledra Palace yolu üzerinde. Hani yolunuzu düşüyorsa böyle buradan geçmeden hemen soruya bir cevap verin. Bedava kahveyi kapın derim ben.
2: Yani bu fırsat kaçmaz şu devirde. Evde kimse bedava kahve
0: vermez. Evet, vermez. Neden veriyor acaba? Onu şey yapmıyorum.
2: Çok insancıl. Çok.
0: Evet. Sevdiğimiz bir karşı komşumuz zaten, sağ olsun. Çok da güzel bir mekanı var, her zaman söylüyorum. Çok nezih, çok sakin ve çok lezzetli. İnanılmaz, gerçekten çok lezzetli. Dediğim gibi dere boyunda aynı geçiyorsa yolunuz, bu Ledra Palace yolundan, Instagram'da sorumuza bir cevap verin. Bedava kahveyi kapıp yolunuza öyle devam edin diyoruz biz. Bir şey daha soracağım ben. Şimdi evin içinde anne babanda, hanım teyzede.
2: Eyvah.
0: Değiştirmek istediğin bir huyun var mı peki?
2: Hani, oo, anne babada mı?
0: Evet.
2: Ay
0: evet.
2: Şimdi dinliyorlardır ya.
0: Hanım teyze. Ablam benim be.
2: Abla olur.
0: Ablam.
2: Teyze değil yani sonuçta.
0: Ablam. Tamam, var mı? Annenin değişmesini istediği huyun var mı? Huyu var mı?
2: Ay evet ya.
0: Ne var söylesene, Allah'ın seversen. Çok
2: var
0: merak
2: yani.
0: Et. İnanmıyorum sana.
2: Say bitmez yani.
0: Tamam, bir tanesini, en tapını duyalım senden.
2: Yiyeceksin,
0: uzun gıtı yiyeceksin. Bir kere var dedin sen. O yüzden dökül artık, saçıl, hiç sıkıntı yok.
2: gereksiz bir agresifliği oluyor böyle bazen.
0: Anneciğini.
2: Pasif agresiflik, evet.
0: Aa.
2: Onu değiştirmek isterdim.
0: Senden ötürü?
2: Hiç de bile.
0: Hiç de bile. Onu değiştirmek isterdim. Evet. Yani daha şey olsun, sakin olsun, sinirlenmesin.
2: Evet.
0: Bu yaşta diyorsun.
2: Tabii iletişim kursun ya. Yani.
0: Ne yapıyor anlat ki? Ne yapıyor? Allah'ın seversen çok merak ettim. Surat mı asıyor?
2: Ha? Böyle bazen
0: terlikle
2: evet
0: mi kovalıyor?
2: Yok, terlik yok. Fizik
0: bizim,
2: yok.
0: Bizim zamanımızda vardı terlik. Annem bir fırlatırdı terliği 10 metreden. Bak. 12'den vururdu.
2: Gizli manipülatif benim annem. Ha. Tabii.
0: Kendine biraz zarar veriyor o zaman. Çünkü sen dinlemiyorsun zaten
2: yok,
0: sonuçta.
2: Yok, hiç.
0: Anneciğin üzülüyor. Değil mi? Hanım teyze dediğim için de kızdı muhakkak bana.
2: Hemen top tüfekle geliyorum.
0: Süper. Babada var mı bir huy değiştirmek istedim?
2: Babamı komple değiştirdim. Alabilirsiniz.
0: Komple babayı değiştirmek süper ya. Ne yapıyor baba? Şimdi uyuyordur herhalde.
2: Uyuyor, o yüzden rahatım.
0: Gece nedense insanlar yaşlandıktan sonra böyle daha geç vakitlerde yatıyorlar.
2: Evet.
0: Sebebi ne acaba?
2: Şimdi zamanında herhalde hani iş güçten yapamadığı şeyleri
0: böyle geç vakitlere
2: kadar. Yani emekli
0: kadar
2: modunda geç vakte kadar oturayım, sabah
0: İnternette
2: geç kalkayım
0: falan.
2: Evet. Maç seyretme, televizyon.
0: Oyun oynuyor mu baban? Telefonda. Telefonda.
2: Tehlike.
0: Oyun derken biz hani böyle güzel vici oyunlar var. Onlardan bahsediyoruz.
2: Oynuyor, bulmaca oynuyor.
0: Ha süper. Bak çok güzel. Evet, yaşlar evet için inanılmaz güzel bir şey. Benim annem de durmadan oynuyor. Bir de 101 okey oynuyor. Onda mı oynuyor? Çok enteresan ya. Ama güzel. Yani kafa
2: keyifli
0: çalışıyor ya.
2: Çalışsın.
0: En azından biraz daha bu yaşlılıkta beyinle alakalı jimnastik güzel oluyor. Hı hı. Pekala, hanım teyzeme tekrar selamlarımızı ben göndereyim. Soru belli arkadaşlar. Güzel bir kahve istiyorsanız, elinizde bir sihirli değnek olsaydı eşinizin, sevdiceğinizin hangi huyunu değiştirmek isterdiniz? Cevapları WhatsApp üzerinden ya da Instagram üzerinden yollayabilirsiniz. Bir şey söyleyecektin, nefes aldın, duydum.
2: Evet, sen de söyledin değiştirmek istediğin huyunu.
0: Evet.
2: Genel kadınlara ithafen söyledin
0: yo,
2: aslında.
0: Yok, direkt eşime söyledim ben.
2: Evet, yani.
0: Ha, başka bir şey daha mı soracağım?
2: Sen kendinde neyi değiştirmek isterdin aslında?
0: Ha, bak güzel soru. Ben kendimde neyi değiştirmek isterdim?
2: Vurdum duydum.
0: Valla ben kendimi çok beğeniyorum ya.
2: İşte yalan bunu söyleyeyim. Değiştirmek isterdim.
0: Hayır bak gerçekten. Bak hiçbir zaman
2: güzel bir şey
0: huzursuzluk
2: insanım
0: sevmiyorum mesela. Her zaman gülüyorum. Karşımdaki insanı hep güldürmeye çalışıyorum. Eğlenceli bir insanım, neşeli bir insanım. Valla benden evet iyisi mi var şu dünyada ya? O yüzden kendime değiştirmek istediğim bir huy yok. Ama değiştirmek istediğim bir şey yaşım. Evet, onu değiştirmek isterdim bak. Gerçekten.
2: Ah Kerem amca.
0: İşte Kerem hanım teyze gibi oldu
2: hanım
0: bu. Pekala millet, yorumlarınızı bekliyoruz Instagram'da. Enerji 93.1 Instagram sayfası, Sabahların Efendisi DJ Ece IM ve Nerege Play. Instagram hikayesinde soru paylaşıldı. Güzel bir kahve istiyorsanız o güzel parmaklar çalışmaya başlasın bakalım.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Canlı yayında sabahların efendisine denk geldiniz. Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Radyo Enerji. Çünkü az önce dediğim gibi canlı yayında sabahların efendisine denk geldiniz. Pekala, üçüncü saatin startını verdik. Avize dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Her sabah %100 canlı bir şekilde bunu... Ya millet... Yok vallahi bakın, doğru dürüst bir mesleğim olsaydı bu kadar kasılıp böbürlenmezdim. Ama şimdi burada yani şöhretimden millet saldırıp üstümü parçalayıp kıyafetimden pinçikledikleri kumaş parçalarını çerçeveletip evlerine asmıyorlar, siz de tahmin edersiniz. Para desen, radyo sunucusu maaşı para değil. Yani geriye elimde yayında ne kadar şahane olduğumu kendime tekrar etmekten başka bir şey kalmıyor. Evet, bir çeşit öz terapi gibi düşünün ya. Tabii bir yandan da bir psikoloğa danışsam iyi mi olur? Yani bu tavır yavaş yavaş narsizme götürür mü diye bir bakmak lazım yani. Değil mi? Pekala, avize dünyası sabahların efendisini gururla sunmasına sunuyor. Ama avize dünyalarında sizler için muhteşem bir kampanya başladı. Hazır mısınız millet? Şimdi avize dünyası nerede? Önce onları size bir bildirelim. Lefkoşa'da, Yenikent'te. Girne'de, Alsancak'ta ve İskele'de Çin pazarının tam karşısında. Ve bu üç noktada muhteşem bir kampanya var. Şimdi gidiyorsunuz avize dünyasına, beğendiğiniz en şık, hoşunuza giden iki tane avize seçiyorsunuz ve kasaya gittiğinizde sadece bir tanesini ödüyorsunuz. Kampanyaya bak, iki alıyorsun, bir ödüyorsun. İki alıyorsun, bir ödüyorsun. İki alıyorsun... Bir ödüyorsun. O yüzden vakit kaybetmeden gün içinde avize dünyasına uğrayın. Sınırlı stoktaki bu kampanyadan faydalanın arkadaşlar. Benden tavsiye. Haydi bakalım. Enerji. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki yine kendime geliyor konu. Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Sabahların efendisi.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Elseva 22 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elseva 22'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elseva
2: 22. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Bu yazın en lezzetli haberim Pizza Pizza'dan geldi. Pizza. Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister aile

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhaba millet. Günaydınlar herkese. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda. Yine Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı ve en sevilen hanımefendisi.
4: Teşekkür ediyorum. Günaydın diyorum ben de herkese.
3: Şu anda kimle beraberiz? Ece ile tanıştık. Sana sormadım zaten. Pekala millet, biliyorsunuz her gün Ece ile birlikte günün sorusunu soruyoruz ve sizlerden gelen yorumları burada paylaşıyoruz. Ve tabii ki en güzel yoruma da güzel bir hediye. Yani gerçekten burada soru sorulduğunda eliniz boş çıkmayacaksınız, emin olabilirsiniz.
4: Evet, her gün soruyoruz bu soruları, cevapları da sizden alıyoruz. Burada eğleniyoruz, gülüyoruz. Sonrasında da böyle ufak hediyeler, sonrasında büyük hediyeler.
3: En güzel cevabı ama, en güzel cevabı. Ha, büyük hediyeye geleceğiz.
4: O daha sonra.
3: Daha sonra.
4: Onun cevabı biraz...
3: Evet, biraz kazanalım ondan sonra. Neydi soru?
4: Sihirli bir değneğiniz olsa eşinizin, sevgilinizin hangi huyunu değiştirirdiniz dedik. Cevaplar geldi.
3: Evet. Yani aslında ne kadar ben hoşlaşmasam da herhalde benim en beğenmediğim
4: cevaptı ama... Ben güzel beğendiğim cevapladım. İçin bütün
3: işte her yerde
4: hanımefendilerin ortak sorunu olduğu için
3: laf
4: bence,
3: dinlememesi
4: evet.
3: Erkeklerin biz niye böyleyiz millet ya, vallahi billahi aslında hiç kötü niyetimiz yok,
4: çok yani, umursamazsınız ya, birazdan robotik düşünüyorsunuz, evet. Duygusallık yok aslında.
3: Hayır. Hı. Biz aslında hayatın ne kadar kısa olduğunu farkındayız, hiçbir şeyin can sıkmaya değer olmadığını uzun yıllar önce keşfettik.
4: Ama siz gerekli, yeterli açıklamayı yapsanız, sorunu çözümleseniz.
3: Neyi açıklayacağız?
4: Bizdeki soru işaretlerini çözümleseniz bir sonrakinde can sıkma oranımız azalacak. Böyle böyle.
3: Şimdi ben her zaman söylüyorum. Bak, kadınlar nasıl biliyor musun? Kadınlar
4: nasılmış?
3: Erkeği belli bir kalıba sokmak için bir mücadeleye girerler. O kalıba
4: mecburuz.
3: Girdi mi?
4: Kalıp.
3: O kalıba girdi mi?
4: Girdi.
3: Şimdi başka bir kalıp. Sonra biraz daha başka bir kalıp. Sonra şey. Gel. Gel buraya. Gel buraya çabuk.
4: Böyle başınıza buyruk takılırsanız.
3: Hayır. Kadınlar bizim başımızın tacı. Biz seviyoruz öyle. Onları. Kırmamak için de elimizden öyle. Geleni yapıyoruz. Ayrı. Ama.
4: Yetmiyor.
3: Bu kadar. Yani bu. Malzeme bu. Yani keşke daha fazlasını yapabilseydik ama keşke. İnan şu ekonomik hayat özellikle son zamanlarda giderek biraz daha sıkıntılı bir süreç aldığı için biz erkeklerin biraz daha fazla iş hayatına önem veriyoruz. Yani para kazanmamız lazım. Daha önemli mevzular var.
4: Biz ama maneviyat arıyoruz.
3: Dışında,
4: duygu ya, arıyoruz, tamam, maneviyat duygu. Arıyoruz.
3: Tamam da şimdi o benim anneannem dedem zön dönemindeydi. Kalmadı artık, o bitti. Şimdi başka şeylerle mücadele başladı. O yüzden bizi birazcık anlamanız lazım. Yanlış mıyım beyler, Allah aşkınıza? Siz söyleyin ya. Bak, biz çok istiyoruz kadınları mutlu etmeyi, kadınların istediklerini, arzularını yerine getirmeyi. Bu bizim zaten asli görevimiz, onda hiçbir sıkıntı yok. Ama bir tık fazla.
4: Şimdi görev dedin, orada zaten bütün dengeler değişti. Bu bir görev değil.
3: Nereye gidiyoruz acaba? Nereye gidiyoruz acaba?
4: Bunu görev yani, olarak düşünüyorsanız zaten en başta bir kere yanlış yapıyorsunuz.
3: Şimdi aslında neden görev olarak düşünüyoruz? Madem oraya girdik, onu da ben sana anlatayım. Şimdi biz mesela erkekler yapmamız gereken şeyi yapmıyoruz ya. Bazen hani dalgınlığımıza geliyor, unutkanlığımıza geliyor. Küçük beyinli olmamıza sebebiyetten ötürü... Unutuyoruz, yapmıyoruz, atlıyoruz belki ya da
4: ince
3: daha,
4: düşünmüyorsunuz
3: daha
4: bazen.
3: Önemli bir evet. işler olduğu için dediğin gibi ince düşünemiyoruz, o kısmı atlıyoruz. Hı-hı. Sonra ne oluyor? O suratı yiyoruz.
4: Tartışma tabii.
3: O Tülük. Suratı yiyoruz. O zaman da biz ne yapıyoruz erkekler? Ha, hemen bunu bir görev, asla unutulmayacaklar listesine ekle ve sonrasında otomatik olarak yola devam et.
4: Tam i̇şte robotsunuz, tam. Evet. Başka
3: evet, yok çünkü yani. Amacımız belli, tek bir amacımız var. Huzursuzluk olmasın ya. Tek isteğimiz bu. Hayat kısa, dünya çok güzel. Gezelim, tozalım. Yani birbirimizi üzmeyelim. Hayat bu ya. Bak bunu hangi kadınla konuşursam konuşayım bu kısımda hep tıkanıyorsunuz bak. Çünkü neden? Çünkü sabahların efendisi doğruyu söylüyor.
4: Sadece anlamayacağını düşündüğüm için yorum yapmıyorum. Öyle diyelim. Tıkanma değil de.
3: Benim eşim de aynı canım, yalan değil. O da aynı. Yani vakti zamanında biz de sıkıntılar yaşadık. İşte benimle ilgilenmiyorsun, küçük düşünüyorsun, ince düşünmüyorsun, çiçek getirmiyorsun. Bilmem ne bilmem ne, ama biz de bunları aştık. Çünkü neden? Hayat şu anda gerçekten çok zor. Başka şeylerle mücadele ediyorsun. Çocuk büyütüyorsun, onun okul masrafları, onun sevgililere... Anlatabildim mi? Yani inanılmaz dertler var. O yüzden belli bir süreden sonra, ha belki de belli bir süreden sonra artık normale dönüyorsunuzdur. O da olabilir. O da olabilir. Bak şimdi aklıma geldi. En başında o sahiplenici duygu maalesef hayatı birazcık zorlaştırıyor.
4: Çok zorlaştırıyor. Bizim açımızdan da zorlaştırıyor da siz de kolaylaştırmadığınız için o zorluk biraz uzun sürüyor. Sonrasında artık.
3: Zaten ben bugüne kadar hiçbir tartışmayı kazanan erkek görmedim.
4: Yok.
3: Şu anda çansız. Olduğu gibi. Evet. Pekala, günün sorusunu sorduk. En sinir bozucu cevaba ödülü de
4: evet.
3: veriyoruz. Bak kesinlikle katılıyorum size demiş. Kim? Erinç Erçağ. Ne demiş? Ne çektim be Kerem demiş. Bak gördün mü?
4: Ya.
3: Gördün mü?
4: Ya.
3: Yani eşlerin çoğu bana hak veriyor her zaman. Zaten benim programın özü de o biliyorsun. Evlilikler. Evlilikte yaşanılan sıkıntılar. Hep doğruları söylüyorum. Hep. Yaşanmışlık, deneyimlik bu programda. Neyse. Üzgünüm. Kime gidiyor? Kime gidiyor? Bak gördüm Siri bile.
4: Siri bile bu konuda yardımcı olamıyor.
3: Kime gidiyor hediye?
4: Bence Hande Hanım'a verelim.
3: Hande Hanım'a verelim. Quattro Cafe'den istediği bir kahve.
4: Evet.
3: Doğru mu? Afiyetler olsun o zaman.
4: Afiyetle içsin, bizi hatırlasın içtikçe. Evet. Bize de el sallayabilir bu arada. Tam tabii, karşınızda tabii. Olacağız.
3: Muhtemelen Ece buralarda olacak ama ben burada değilim maalesef. Artık onunla beraber bir kahve içme şansını da yakalayabilirsiniz. Eğer denk gelirseniz.
4: Tabii.
3: Tamamdır o zaman. Yarın yine sorumuz var.
4: Yarına sorumuz
3: soru hazır,
4: olacak.
3: Onda sıkıntı yok. Yarın soru hazır. Yine hediyeler hazırlanıyor. Takipte kalın. Yarın yine Ece ile aynı saatlerde burada soruyu soracağız ve cevapları bekleyeceğiz.
4: Teşekkür ediyoruz.
3: Rica ediyoruz. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız millet.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Enerji ilk

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cyprus Express.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar millet, günaydınlar Şana'da. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sundu diyeceğiz. Çünkü bu bizim son anonsumuz ve Avize Dünyası'nda inanılmaz bir kampanya var arkadaşlar. Kaçırmanızı istemiyorum. İki al bir öde kampanyası Avize Dünyası'nda başladı. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Avize Dünyası nerede diye merak ediyorsanız hemen söyleyelim. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele'de Çin Pazarı'nın tam karşısında... İki al bir öde kampanyası devam ediyor. Bugün kendinize zaman ayırın ve Avize Dünyası'nı ziyaret edin. İçinizden gelen en beğendiğiniz iki ürünü alın. Kasaya gittiğinizde sadece bir tanesini ödeyeceksiniz. Benden söylemesi. Benim dün... Hani gider ayak bunu anlatmam lazım. Moralimi bozan bir olay oldu. Bir mekana gittik akşam güneşini batırmaya... başardık da bu arada. Evet, battı güneş. Bak bu da narsizm ha. Güneşi kendi batırdı sanıyor salak. O kadar büyütmüş ki kendini gözünde. Oğlum biz olmasaydık dün gece gündüz olacaktı. Neyse. Mekan sahibi bir ara yanıma geldi. Biraz sohbet ettik. İşler güçler nasıl diye sordum. Ve muhabbetin bir yerinde dedi ki abi artık aylık 150-200 bin lira maaşı olan pek bir dışarı çıkamıyor. İşte kirayı da çocuğun okulu derken aşırı bir lüks oldu onlar için de dışarı çıkmak. Şimdi aylık 150-200 bin kazanan dışarı çıkamıyor deyince istemsiz olarak hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti millet. Evet, kankam vardı yanımda. Kankama döndüm, dedim ki kankacığım sana bir haberim var. Ben bence artık dışarı çıkmaya uygun birisi değilim. Yok, şaka yapıyorum. Yani dışarı çıkmaya uygun olmadığım konusunda şaka yapmıyorum. Sadece... Bunları o anda söylemedim. Hesap geldikten sonra söyledim ben. Neyse ben tabii gelir gider dengem yüzünden dışarı çıkmaya uygun olmadığımı anlayınca hemen patronu aradım. Patron dedim, ödediğiniz maaşı dışarı çıkmam mümkün değilmiş, ne öneriyorsunuz dedim. O da bana dışarısı tehlikelerle dolu, kötü insanlarla dolu ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacağın binlerce enstanteden oluşan korkunç bir dünya sabahların efendisi. Bence hiç dışarı çıkma dedi. Ya inanır mısınız? Yani inandım ben buna. Hayat çok pahalandı millet, samimi söylüyorum. Her şeye zam, her şeye zam ya. Of. Asgari ücrete yeni yapılan zamdan dolayı da her şeye zam geldi. Hatta öncesinde geldi. Bazı uyanık mekanlar bunu biliyorsunuz öncesinden yapıyor. Evet, maalesef. Zor be. Zor yani, zor. Ama ne yapalım, hayat devam ediyor. Bir şekilde bir yerlerinden tutup hayata sarılmak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Pekala millet. Programı beğendiyseniz ne âlâ ne âlâ. Yine her zamanki enerjimizi sizlerle paylaşmaya çalıştık ekibimle birlikte. Avize Dünyası da tabii ki katkılarıyla birlikte bu üçüncü saati tamamlamamıza fırsat verdi. Bu arada yine kampanyadan bahsedelim. İki al bir öde kampanyası Avize Dünyası'nda devam ediyor millet. Fırsatı kaçırmayın. Yarın sabah da yine burada buluşalım. Hoşça kalın millet.
1: Enerji 93.1 sadece hit müziği.

için Tolga Kantarcı ben. Salı günü bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Sevilen iki isim Zinet Salih ve Rıza Sarıtaş burada şimdi. Hit şarkıları, aşkın yenisi, Kıbrıs'ın Türkçe müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti bir

yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA

Günün bu saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta, ortalama en yüksek hava sıcaklığı ise 36 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarda ise fazla bir değişiklik yaşanmayacağını söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise Sezen Aksu ve Ozan Bayraş'a burada hit şarkıları, doğrucu, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
4: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
5: İKAS Süpermarket.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Yıllara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı çalışmalarla uzun yıllardır dikkat çeken pop müziğin önemli gruplarından biri Model burada. Uzun yıllar süren ayrılığın ardından dağılan grup yeniden bir araya geldi ve yepyeni bir şarkıyı sevenleriyle paylaştılar. Söz konusu o çalışma Ölürüm Daha İyi. Şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. El Seva 2 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu El Seva 2'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz

Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Mert Demir burada tarzıyla son yıllar içerisinde adından sıkça söz ettirdi ve şarkıları sizler tarafından çok sevildi. Bizlerle paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken ve ön plana çıkan çalışması. Cehennemin Dibi ile şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: enerji,
1: hiç beş.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Mutlu günler, keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Dicle Olcay burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz, şarkılarını sizler tarafından da çok seviliyor. Onlardan biri Seninim Ki, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Karşı

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Enerjidesiniz umarım, güzel geçen bir gün olur. Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin iki başarılı ismi Bengü ve Ümit Sayın burada. Yıllar boyu çok özel şarkılarla daima ses getirdi Ümit Sayın. Daha önce kendi yorumladığı çalışmasını bu kez Bengü ile birlikte yeniden seslendirdi. Söz konusu o düet Ya Sen Gidip De Şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise uzun yıllardır paylaştığı şarkılarla pop müziğe çok özel çalışmalar kazandırmış iki başarılı isim Gökçe ve Pamela burada. Paylaştıkları ilk günden itibaren sizler tarafından da çok sevilen düetleri. Adresler karıştı ile şimdi ikili. Kıbrıs'ın Türkçe müziği.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı çalışmalarla uzun yıllardır adından söz ettiren isimlerden biri. Kıbrıs'ın gurur kaynağı Buray burada. Dikkat çeken çalışması İnci ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.
1: Zek

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müziği.

Keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini bir sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise tarzıyla son deneme damgasını vurmuş isimlerden biri Emre Fel burada. Birçok çalışmasına yer verdik bugüne kadar. Hepsi de çok sevildi sizler tarafından. Şimdi ise yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı bir şarkısını buluşturmak istiyorum sizinle. Yardım et Allah'ım şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti bir...

saatin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: ile enerji keyfi.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'den herkese merhabalar. Enerji keyfi başladı ve devam ediyor tüm hızıyla. Yeni bir gün, 4 Ağustos tarihler ve Gişe Kıbrıs katkılarıyla 3 saat boyunca birlikteyiz. Sizlerle en güzel şarkıları buluşturacağım. Bir yandan keyifli konularım var. Adı üstünde Enerji Keyfi programındasınız. Ve ilerleyen dakikalarda çok güzel içeriklerden bahsedeceğim. Hediyeler kazanacaksınız. Bir yandan da dinlerken keyif alacağınız konular var tabii ki de. Ama öncesinde şimdi biraz müzikle başlıyoruz. Sonrasında haftanın şarkısı karşılayacak sizleri derken güne keyifle devam ediyoruz.

0: Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Elsteva 22 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsteva 22'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken, kimler bedava kahve içmek ister diye böyle bir sormak istiyorum. Yani bedava demeyeyim de, kimler radyonuz Enerji'den böyle bir hediye olarak kahve içmek ister diye sormak istiyorum. Tabii ki de kahveler bizden değil, Quadro Cafe'den, ama biz de aracı oluyoruz. Ve ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim, bir kahve çekilişimiz olacak. Böyle yazın sıcaklıklarında soğuk soğuk buz gibi keyifle, tatla, böyle çok keyifle içeceğiniz kahveler kazanıyor olacaksınız ve afiyetle yudumlayacaksınız. Yudumlarken de bizleri hatırlayacaksınız. İlerleyen dakikalarda çekiliş detaylarından bahsediyor olacağım. Kulağınız, radyonuz Enerji'de olsun. Enerji Keyfi devam ediyor.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken şimdi Ağustos ayı geldi çattı ve her hafta birbirinden güzel konserler, etkinlikler, festivaller, tiyatrolar, gösteriler, şovlar, partiler neler neler var anlatmakla bitmez ki. Bu sene gerçekten etkinlikler bitmiyor. Hani yaz kış demeden tüm hızıyla devam ediyor. Birçok sanatçı, sevdiğiniz etkinlikler, eventler, partiler, konsept partiler hepsi devam ediyor. Gerçekten ben Gişe Kıbrıs'tan kontrol ediyorum. Böyle yat partilerinden klaplarda sevdiğim DJ'lere kadar, otellerde sevdiğim sanatçıların konserlerine kadar birçok etkinliği görebiliyorum. Biletlerimi satın alabiliyorum ve sonrasında keyifle dahil oluyorum zaten etkinliklere. O yüzden yazı güzel değerlendirin benden söylemesi. Radyonuz Enerji'de de Enerji Keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Festiva Ekiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Festiva Ekiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com.
4: Hit müzik burada.
5: Kıbrıs seni dinliyor.
4: Herkes seni dinliyor. Enerji.
6: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Güne zaten sabahların efendisiyle başlıyorsanız, bir de üstüne Tolga Kantarcı ile kahve molasıyla devam ediyorsanız, bir de üstüne Enerji Keyfi'ne denk geliyorsanız 13'ten 16'ya kadar olan herhangi bir saat diliminde, değmeyelim sizin keyfinize gerçekten. Gün içerisinde hem böyle güzel konulardan bahsediyoruz, kulağınıza hoş gelecek içeriklerden bahsediyoruz. Zaten sabahların efendisinde sabahın enerjisini birlikte arttırıyorsunuz. Böyle keyifli keyifli yüzünüzü güldürecek konularla eğleniyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sonrasında Tolga Kantarcı'yla da böyle Türkçe pop'un en iyilerini sizlerle buluşturuyor. Akabinde ben de enerji keyfinde keyif alacağınız konular, içerikler ve şarkıları sizlerle buluşturuyorum. Gerçekten dolu dolu gün geçiriyoruz burada. Günlerimizi böyle keyifli geçiriyoruz. Enerji keyfindesiniz. Yeni saate doğru birlikte ilerliyoruz.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saatten itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Tekrardan hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkılarla bu güzel salı gününe birlikte devam ediyoruz.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris Bank.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken Enerji Keyfi'ni dinledikçe kazanıyorsunuz. İlerleyen dakikalarda harika bir kahve çekilişimiz olacak. Böyle bu sıcak günlerde içinizi ferahlatacak soğuk bir kahve kim istemez ki, hem de radyonuz Enerji'den. Çekiliş demişken bu arada sosyal medyadaki çekilişimiz de hala devam ediyor. Serpus Express'le birlikte sizlere çok güzel hediye çekleri kazandırıyoruz. Her hafta olarak paylaşıyoruz çekiliş videomuzu. Detaylar nasıl katılacağınız Enerji 931 Instagram sayfalarında, detaylar orada. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarından öpesim var.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi keyif veren haberlerden, dünyadan konuşulmayan iyi haberlerden bahsedeceğim. Fransa gençleri korumak için influencerların tehlikeli estetik ameliyatları ve aşırı diyet ürünlerini tanıtması yasaklanıyor. Yeni bir omurga implantı İsviçre'de felçli hastaların yeniden doğal şekilde yürümesine yardımcı olacakmış. Yeni bir 3D baskılı implant Avustralyalı yanık mağdurlarının ciltlerini daha hızlı yeniden oluşturmasına yardımcı olacakmış. Costa Rica yıl boyunca %100 yenilenebilir enerjiyle çalışacak. İngiltere sigara izmaritlerini asfaltın içine dönüştürüyor. Dünya genelinde çocuk ölümleri son 30 yılda yarıdan fazla azalmış. Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarının korunması için milyonlarca hektarlık alan koruma altına alınmış. Portekiz kurtarılan filler için Avrupa'nın ilk yaşam alanını açıyormuş. Amerika'da geliştirilen yeni bir kan testi Alzheimer hastalığını yıllar öncesinden tespit edebiliyormuş. Bunlar dünyadan böyle kapı ardında kalan iyi haberlerdi. Sizlerle buluşturmak istedim. Keyif veren konular ve keyif veren şarkılar bu frekansta, bu programda.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com. En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona söyle.

sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com.
5: Hit müzik burada.
6: Kıbrıs seni dinliyor.
5: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken bu ay yine birbirinden güzel etkinlikler, eventler, konserler, festivaller, partiler sizleri bekliyor. Tabii ki de Gişe Kıbrıs dediğim için Gişe Kıbrıs'tan kontrol edebilirsiniz. Adadaki en iyi etkinlikler hepsi Gişe Kıbrıs'ta. O kadar çok sanatçı gelecek ki bu ay böyle yıldızlar geçidi olacak Kıbrıs. Gerçekten bütün yaz öyleydi zaten. Ama Ağustos ayı da yine bir o kadar yıldızlarla dolu bir ay olacak. Hem böyle dünya starları, dünya yıldızları hem de Türkiye'den sevilen sanatçılar hepsi adamızda konser verecek dört bir yanda. Hem de 7'den 70'e herkesin hoşuna gideceği birçok etkinlik mevcut. Müziğin en iyisi de radyomuz Enerji'de.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde harika bir düetle yeni saati karşıladık. Yine bir düetle devam edeceğiz. Sonrasında günlük mini mix dozumuzu alacağız. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

devam ediyor. İlerleyen dakikalarda çok güzel bir kahve hediyem olacak sizlere. Bizleri dinlemeye devam edin. Ağustos ayındayız ve hafta sonuna daha tabii ki de zaman var, ama bu hafta sonu birbirinden güzel etkinlikler var, zaten sık sık bahsediyorum bu frekansta. Ve hafta sonu demişken de hafta sonuna doğru sosyal medyamızda çekilişimiz de devam ediyor. Hafta sonu yenisi de yayınlanacak ve bu hafta birbirinden güzel şarkılarda bizlerle buluşacak, listemize dahil edeceğiz. En yeniler ve geçmişten günümüze taşıdığımız en efsanevi şarkılar bu frekansta sizlerle.

enerji hiç benzi. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskıları ile enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi yeni açılan bir otelden bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok ama çok keyif aldım ben içeriği deneyimlediğimde. Günlük kullanım olarak dahil oldum ben. Hafta sonu gittim. Biçini ve havuzunu kullanmak istedim. Giriş yaptım ve hani sabahtan giriş yapıyorsunuz zaten ve harika bir kahvaltı karşılıyor öncelikle sizi, böyle açık büfe, istediğiniz kadar sınırsız o leziz işte kahvaltı seçeneklerini yiyebiliyorsunuz. Sonrasında hem havuzu kullanabiliyorsunuz, spa'yı kullanabiliyorsunuz, havuzdaki ve denizdeki pool barları kullanabiliyorsunuz. Öğlen yemeğiniz de var yine açık büfe olacak şekilde ve tabii ki de snack barda dahil bunların içine. İki havuz var, bir havuzun içinde pool bar var. Havuzun içinde otururken böyle soğuk içeceklerinizi yudumlayabiliyorsunuz. Bir yandan da sonsuzluk havuzu var. Böyle keyifle manzarayı izleyebiliyorsunuz. Ve bir tane havuzda da şelale var gün boyunca. O şelalenin altında böyle keyifle dinlenebiliyorsunuz, serinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda havuz aktiviteleri var. Otelden her şeyinden faydalanabiliyorsunuz. Nereden bahsediyorum? Girne'de açılan Concord Aria'dan bahsediyorum. Ben deneyimledim. Gayet keyifliydi. Sizlere de tavsiye ediyorum. Eğer hafta sonu planınız yoksa ve denize gitmek istiyorsanız bence bir Concord Aria'yı değerlendirmekte fayda var. Deneyin. Pişman olmayacaksınız. Çok beğeneceksiniz.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsiva Kiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: gişekıbrıs.com
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden gün ortasında, haftanın ortasında tekrardan buluşacağız. Şimdi sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: ettiniz.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Kiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsi Waikiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elsi Waikiki.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
5: Hit müzik burada.
6: Kıbrıs seni dinliyor.
5: Herkes seni dinliyor. Enerji.
7: Sa-

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Anyway, 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji

0: Kiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu LCY Kiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. LCY
1: Kiki. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Yazın konforu, %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor, İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kart

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada. İster

0: hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti bir

Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nihalist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Yaralı bir

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Bilekler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık.

0: İKAZ Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAZ Süpermarket.
1: Elsteva 22 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsteva 22'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın.

0: Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
0: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kayseri.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji. Bir

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Hey!

Hiçbir yere ayrılma. Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Çay bile demleniyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dersek kendi kendine

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede, senin kalbin hep herkes nerede. Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.